Ejetiatuo. Kanu sidi etiana. Fedi enim osuronim. Akukuatinasi.